ara oba adebayo akande mfr latin bura muramu bi kenun lagelu fm oke gajoke ile badan la letentesi lagelu fm ma tesi waju.